bendera sing parini, Pak. Diwale slendro ya, Mas. Hati-hati lho, iki disiarake para